0: Merhaba, güzel tanış ol.
1: Tekrar. Sing on Mary Kate, you're Scottish.
2: Four.
1: Take it.